müzikal dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, bu hafta sonu beyaz perdeye yansıyan klasik notaların peşine düşüyor. Filmlerin müzikal tonunu belirleyen klasik başyapıtlar, klasik müzikle arasında güçlü bir bağ olan çizgi filmlerin renkli ve keyifli karakterlerine eşlik eden klasik notalar, klasik müzikle kol kola girmiş, göz kamaştırıcı film müzikleriyle sinema tarihine derin izler bırakan gelmiş geçmiş en iyi film müziği bestecileri. Hafta sonunda sesle görüntünün buluştuğu yerde ruhunuzu kanatlandıran birbirinden büyüleyici notalar gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçecek.

Arabalar, klasik müzikle kol kola girmiş, göz kamaştırıcı film müzikleriyle sinema tarihine derin izler bırakan gelmiş geçmiş en iyi film müziği bestecileri. Hafta sonunda sesle görüntünün buluştuğu yerde ruhunuzu kanatlandıran birbirinden büyüleyici notalar gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçecek.

0: Bursan Klasik'te her daim gençlere başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğretim üyelerinden bestecimiz Levent Kuter'den var. Sevgili Levent, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Onunla önce kısa bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Sonra bizim için getirdiği birbirinden güzel eserlerden bölümler sunacağız sizlere. Önce lise döneminden başlayalım. Bestecilik çalışmalarınız lise yıllarında, değil mi?
1: Evet, aslında şöyle, normal devlet lisesinden mezun olduktan sonra konservatuvara 96 yılında girdim. Orada tekrar lise 1'den başladık biz kompozisyon eğitimine. Çünkü kompozisyon eğitimi uzun soluklu bir eğitim. Lise döneminde kompozisyonla ilgili derslerimizi de Muammer Sun'la
0: evet,
1: gerçekleştirdik.
0: Muammer Sun gerçekten çok değerli bir besteci. Onu anmamız gerekiyor, ondan söz etmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Nasıldı o sınıfı, nasıldı?
1: Biz sınıfta Metin Munzur'la birlikteydik. İki kişiydik esasında. Özel ders gibi çalışıyorduk neredeyse. Muammer Hoca bizimle sürekli olarak sabah 9'dan akşam 4'e kadar birebir ilgilenirdi. Aslında bizi bir yerde çocuğu yerine koymuştu kendisi. Biz de Muammer Hoca'dan çok şeyler öğrendik. Bir bestecinin olmazsa olmazı, edebiyatla ilişkisi, resimle ilişkisi, tabii ki de günümüz müzikleriyle olan merakımızı hep onunla birlikte açtık, geliştirdik.
0: Evet, armoni, kompozisyon ve kontrpuan.
1: Bizimle sürekli olarak sabah 9'dan akşam 4'e kadar birebir ilgilenirdi. Aslında bizi bir yerde çocuğu yerine koymuştu kendisi. Biz de Muammer Hoca'dan çok şeyler öğrendik. Bir bestecinin olmazsa olmazı, edebiyatla ilişkisi, resimle ilişkisi, tabii ki de günümüz müzikleriyle olan merakımızı hep onunla birlikte açtık.

0: olarak görüyorum ben kendimi ve sınıf arkadaşım Metin'i tabii ki de. Bu iki hocayla da çalışmak gerçekten çok anlamlı.
1: Evet, ilk eserleriniz, ilk besteleriniz başladı mutlaka. Neler yapıyordunuz ilk aşamada?
0: Şöyle ilk aşamada Muammer Hoca ile onun özellikle hassas olduğu nokta analiz yönündeydi. Eser analizleri yapıyorduk ve başlangıçta tabii bir piyano için daha hakim olabileceğimiz bir çalgı olarak piyano için müzikler bestelememizi Muammer Hoca isterdi. Bu daha sonralarında oda müziğine evrildi. Yani bir piyano eşlikli bir violonsel keman için parçalar oldu. Sonrasında hoca prozodi derslerine başladı bizimle ve bu prozodi derslerinde şarkıya yönelik, koro müziğine yönelik analizlere yöneldik. Ve son olarak da orkestrasyon derslerimiz vardı hocayla. Onunla birlikte de orkestrasyon çalıştık.
1: Aslında koro şefliği çalışmalarınız da var değil mi Ahder Destan'la?
0: Evet, bizim genelde kompozisyon ve orkestra şefliği olarak geçer ana sanat dalımızın adı. Bu yüzden içinde hem orkestra şefliği dersimiz vardı hem koro şefliği dersimiz vardı. Ahter Hoca ile onun bilgi birikimlerinden faydalanmak büyük bir keyifti. Derslerimiz çok güzel geçiyordu. Koro şefliğini çok farklı açılardan öğrendik onunla ama tabii koro şefiyim diyemem ama çok güzel şeyler öğrendik.
1: Hangi yıl bitti konservatuvar
0: Ben
1: eğitimi?
0: 96 girişliyim. 2002 yılında bitti. 3 yıl lise, 4 yılda lisans olarak 7 yıldı fakat 1 yılda sınıf atlama
1: Erken
0: oldu.
1: bitirdiniz.
0: Evet,
1: Ne
0: erken
1: güzel.
0: bitirdim.
1: Sonra hemen öğretim görevlisi olarak çalışmaya
0: Evet,
1: başladınız.
0: sonrasında hocalara ben eğitimci olarak görev almak istediğimi dile getirmiştim. Arkasından onlar da buna sıcak baktılar. Gerçekten minnet borçluyum bu konuda. Çünkü eğitimcilik alanında da öğrencilikte nasıl şeyler öğrendiysek eğitimcilik alanında da çok farklı şeyler öğrendik.
1: Evet, sonra Bilkent Üniversitesi
0: Evet.
1: görüyorum burada 2005-2007
0: Evet.
1: yıllar arasında. Orayla ilgili neler
0: Evet,
1: söylersiniz?
0: şöyle o dönemde Muammer Hoca'nın emekli olma dönemiydi ve hoca artık okula gelmeyecekti diye hatırlıyorum. Ve biz Metin'le birlikte Bilkent'te yüksek lisans ve doktora çalışmalarını orada yapmak istedik. Ben doktora çalışmalarını Mahir Cetiz'le yaptım. Bir taraftan kompozisyon okurken benim üst devrem öğrenci, ikimiz de öğrenciydik. Ama Bilkent'e geçince artık o benim hocam,
1: Öğretmen.
0: öğretmenim olmuştu. Mahir'den de konservatuvarda, yani şimdi müzik öyle bir alan ki engin bir deniz. Konservatuvarda öğrenemediğim şeyleri de Mahir'den öğrendim. Yolumu aydınlattı. Yani o olumlu kişiliğiyle gerek hoca gerek dost olarak beni çok geliştirdi.
1: Bilkent dönemi de 2007 yılında
0: Evet,
1: sonlandı.
0: evet.
1: Şu anda devam ediyorsunuz değil mi Hacettepe Üniversitesi'nde?
0: Şu anda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bestecilik ve Orkestra Şefliği ana sanat dalında.
1: Profesör
0: Şimdi artık
1: olarak.
0: Muammer Hoca'dan el aldıktan sonra biz öğrencilerimizi yetiştiriyoruz.
1: Evet, gerçekten önemli görevler üstlendiniz
0: Evet.
1: biliyorum. İdareciliğiniz de oldu değil mi? Metin Munzur'la birlikte.
0: Evet, bir dönem 2014 yılında da sanırım Metin Munzur'un müdürlüğünde bir müdür
1: Müdür
0: yardımcılığı görevim
1: yardımcılığı.
0: oldu.
1: Evet.
0: Evet, orada da eğitimciliğin yanı sıra yöneticilik işleriyle ilgili çok farklı şeyler öğrendim
1: Kolay değil, değil
0: diyebilirim.
1: mi yöneticilik?
0: Yöneticilik kolay değil çünkü çok farklı alanlarınız oluyor karşınızda. Yani sadece eğitimle ilgili değil, insan ilişkileriyle de ilgili olsun. Yönetsel olarak zorlandığımız çok nokta oldu.
1: Tabii orada bestecilik çalışmaları devam ediyor.
0: Orada tabii o dönemde aslında yöneticiyken müzik yazmak zordur. Çünkü yani hayatınızı oradaki evrak işlerine vakfedersiniz. Fakat o dönemde Hacettepe Üniversitesi tarafından 50. yıl belgeseli siparişi gelmişti. O dönemde
1: O
0: gelmişti o
1: dönemde.
0: eser. Ve 50. yıl müzikleri o idarecilik döneminde yazılmış müzikler oldu.
1: Bölümler sunacağız o eserlerden ama ben istiyorum ki önce bir şarkılarınız var.
0: Evet.
1: Neler söylerseniz 3 şarkı seçtik, sunacağız onları ama sunmadan hepsi hakkında Ahmet Muhit Dranas'ın bir şiiri var.
0: Evet.
1: Neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi Sen ve Gökyüzü.
1: Sen ve Gökyüzü, evet.
0: Bu parça gerçekten sözleri çok hoşuma giden bir şiirdi. Bu şiiri bestelerken de aslında hayal

0: Filmde bir tenorun seslendirmesi vardı. Fakat bu imkan olmadı. O noktada yardımıma bir anda acil bir şekilde Nihan yetişti.
1: Nihan
0: Nihan
1: Turnagöl.
0: Turnagöl yetişti. Onun bu desteğini ve yardımını asla unutamam. Gerek müzikle ilgili, gerek şan tekniğiyle ilgili bana vermiş olduğu bilgiler paha biçilmez bilgilerdi. Ve bu konuda da, bu şarkılarda da beni yalnız bırakmadı. Ondan da çok şey öğrendim, söyleyebilirim.
1: Nazım Hikmet şarkıları da var, iki tane. Herkes gibi ve yine akşam oldu.
0: Evet.
1: Bunlar hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Tabii bunlar da şöyle, sen ve gökyüzünün müzikal dili dışında kalan parçalar. Biraz daha özgün, biraz daha soyut armonilerle bestelenmiş parçalar. Şan tekniği açısından oldukça zor olduğunu biliyorum. Bunu da Nihan söylemişti sağ olsun. Ama o üstesinden geldi bu parçaların ve kayıtları çok güzel oldu. Biz bu parçalarla 2013 yılında Nihan'la Macaristan turnesi gerçekleştirdik. Bu parçaların orkestrasyonlarıyla birlikte Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile bir yaklaşık 4 il dolaşıldı. O illerde de Nihan sağ olsun teşekkür ediyorum buradan. Yalnız bırakmadı beni. Böyle yani.
1: Şimdi bu üç şarkıyı dinliyoruz. Önce Ahmet Muhit Dranas'ın Sen ve Gökyüzü, ardından Nazım Hikmet şarkıları Herkes Gibi ve Yine Akşam Oldu. Mezzo soprano Nihan Turnagöl, piyanist Aylin Uysal'la seslendiriyor.

0: Levent Kuterdem'in 3 şarkısını dinledik. Ahmet Muhit Ranas'ın Sen ve Gökyüzü. Nazım Hikmet şarkıları var 2 tane herkes gibi ve yine akşam oldu. Mezzo soprano Nihan Turnagöl, piyanist Aylin Uysal'la seslendirdi. Sırada biraz önce söz ettiğiniz Hacettepe Üniversitesi'nin 50. yılı için bestelemiş olduğunuz orkestra süetinden bölümler var. Burada neler söylemek istersiniz? Sayın İhsan Doğramacı'dan söz etmemiz gerekiyor sanıyorum.
1: Evet, ya yani üniversitemizin tabii kurucusu olarak İhsan Doğramacı 50. yıl için üniversite yönetiminin bir vefa borcu olarak böyle bir belgesel girişimine başladığını biliyorum. Ve o dönemde bir belgesel fon müziği istenmişti. Ve bu fon müziğiyle ilgili de madem görüntüler Hacettepe'den, görüntüler bizim öz kaynaklarımızdan, o zaman müziklerinin de bizim kendi öz kaynaklarımızdan olabileceği yönünde bir takım görüşmeler olmuş bildiğim kadarıyla. Bunun sonucunda da belgeselin müzikleriyle ilgili bir teklif geldi. Ben de bu teklifi olumlu olarak karşıladım ama süre çok kısıtlıydı. Yaklaşık 20-25 günlük bir süre vardı. Bu süre içerisinde tabii belgeselin yönetmeni tarafından müziklerin görüntüler arkasında kısa süreli olarak oturtulması gerektiği bana söylenmişti. O yüzden oradaki müziklerin süreleri genellikle 1 dakika, 2 dakika civarında olur. Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluşu tabii hastane, çocuk hastanesine dayanıyor. Ve bu konuyla ilgili de şarkıların, parçaların başlıklarında bu konular esasında işleniyor.
0: Evet, Beytepe var, evet. Hocabey var, çocuk hastanesi var gerçekten.
1: Evet.
0: Sayın Doğramacı'yı tanımlayan bölümler bunlar. Şimdi bu belgeselin müziklerinden seçtiğimiz bölümleri dinliyoruz. Hacettepe Senfoni Orkestrası'nı Burak Tüzün yönetiyor.

0: Levent Kuterdem'in Hacettepe Üniversitesi'nin 50. yıl için bestelemiş olduğu orkestra süitinden bölümler dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz sevgili Levent'le. Sırada bir başka büyük eser bence bu. Büyük bir eser. Mukavemet sahne müziği. Neler söylersiniz? Hangi yıl bestelediniz? Evet. Nerelerde seslendirildi?
1: Şöyle söyleyeyim. Mukavemet solist, anlatıcı, koro, orkestra için yazılmış aslında büyük bir sahne eseri. Sahnede nerede bakarsanız 100 kişiden fazla bir şey var, icracı topluluğu var. Bu eser öncelikle bizim ana sanat dalımızda da görev yapan sanatçı öğretim elemanı Kamer Güngör tarafından teklif edilmişti. Çünkü eserin metnini Kamer Güngör yazmıştı ve müzikleri içinde beraber çalışır mıyız diye teklif edince ben çok onore oldum ve çok sevindim bu konuda. Çünkü böyle bir temayla eser yazmak ve yaklaşık 65 dakika, 1 saati biraz geçkince bir müzik yazmak benim için de kendime çok şey katacağını düşündüğüm için hayatımın dönüm noktasıydı diyebilirim.
0: Temadan söz etmemiz lazım. Çok çok güzel ve çok özel bir tema.
1: Evet, şöyle ki teması 16 Mayıs 1919 İstanbul'undan başlayarak Samsun'a, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla birlikte kongrelerini yapması ve 27 Aralık günü Ankara'ya gelmesiyle eser son buluyor, bitiyor. Bu tabii ki de kurtuluş şemasını çizen, yolunu gösteren bir müzik olmuş oluyor.
0: Bir anlatıcı var eserde.
1: Evet, anlatıcının özelliği de çok önemli. O dönem bunu da Kamer Hoca aslında belirlemişti. Mehmet Atay, çok duayen bir tiyatrocu kendisi. Mehmet Atay ile görüştük ve o da bu konuyla ilgili olumlu görüşlerini bildirdi ve eseri kabul etti seslendirmesini. Bu bizim için tabii ki de çok önemliydi. Çünkü bir eseri icra ederken ya da dinlerken icra eden kişinin çok iyi olması lazım. Seslendiren kişinin çok iyi olması lazım ki o eser etkileyici bir hava alabilsin.
0: Evet, gerçekten çok etkileyici. Şimdi bölümleri dinleyeceğiz ama 2010 yılı değil mi elimizdeki kayıt?
1: 2010 yılında oldu kayıt. Bu noktada da Burak Tüz'ün o dönemde Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerindendi. Ve Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın genel sanat yönetmeniydi. Orkestranın şefiydi. Kamer Güngör'ün Burak Tüz'ünle olan konuşmalarında Burak Tüz'ün eserin neredeyse hiçbir notası dahi yazılı değilken yıllık programa dahil ederek büyük bir sorumluluk aldı esasında ve bize de sırtımıza, omuzlarımıza
0: büyük bir yük bindirdi.
1: Ama biz eserin temsilinde son derece rahattık ve çok güzel de bir akşam oldu. Bu noktada Burak Tüz'ünün de desteklerini bizden esirgememesine teşekkür ediyorum.
0: Sonra İstanbul Devlet Operası sahneledi sanıyorum. Başka yerlerde de sahnelendi.
1: Evet, sonrasında İstanbul'da 29 Ekim ve 10 Kasım olmak üzere 2 gün 3 konser şeklinde gerçekleştirildi.
0: Aynı yıl oldu.
1: Evet. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından icra edildi eser. Yine şefimiz Burak Tüz'ündü. Biz artık bu eseri Burak Tüz'ünle beraber öğrendiğimiz için eserin idarecisi de kendisi. Biz ondan tabii bu anlamda vazgeçmiyoruz. İstanbul'dan sonra Ankara'da birkaç defa daha seslendirmesi oldu. En son 29 Ekim 2023 günü.
0: Çok yakın.
1: Evet, çok yakın bir tarihte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Salonu'nda.
0: Evet.
1: Yine Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından Burak Tüz'ünün idaresinde seslendirildi.
0: Şimdi artık eserden bölümler dinleyebiliriz. 2010 tarihli ilk konserinden seçtik. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Orkestra ve Korosunu Burak Tüz'ün yönetiyor. Anlatıcı Sayın Mehmet Atay.
2: Türkiye halkı asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı hayatın bir gereği kabul etmiş bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

0: Uzaklarda bir motor gürültüsü vardı. Sonra korna sesleri. Evet! Geliyordu Mustafa Kemal! Anadolu hareketini başlattığı için boynunda sarayın idam fermanını taşıyan, bütün rütbelerinden istifa etmiş ve milletin bağrına dönmüş Mustafa Kemal! Kurtuluş Savaşı'nın hazırlığını tamamlamıştı ve Ankara bu hazırlığın doruk noktasıydı. Yaralı bir ulus artık onun önderliğinde buradan şahlanacaktı. Davullar çok daha coşkuyla vuruyor, cümle tezahürat birbirine karışıyordu. Otomobilden inen bir çift gök rengi gözün derinliklerinde, vatan ufuklarından esaret bulutlarının dağılışını görmüşler, yurdun kurtuluşuna inanmışlar ve onu ebedi reis tanımışlardı Ankaralılar. Gülümsüyordu Mustafa Kemal. Henüz 38 yaşındaydı ama yüzünde nice savaş meydanının tandırında yoğrulmuş bir başka olgunluk vardı. Mavi gözleri çelik pırıltısıyla yanıyor, yüzüne bir başka anlam veriyordu. Yassı bir deri kalpağın altında zayıf bir yüz, sert ve kırpılmayan gözler, geniş alnı ve yukarıya doğru kıvrık kaşları altında kaç ay, kaç yıl ve yıllar. Milleti için rahat nedir görmemiş bir insan, çelikleşmiş sarı bir çehre ve içe işleyen sıcak bir bakış. Yokuş başında seymenlerin önünde duran otomobilden indi. Boz palto altında sivil bir yol elbisesi. Sağlam ve çevik bacaklarıyla kumandanca bir yürüyüş. Hepsi bir anda esas duruşa geçtiler. Her soluk bir tek can olmuştu. Bütün gözler onun gözlerinde düğümlüydü. Merhaba efendiler.
1: Sağ ol.
0: Buraya neden geldiniz?
1: Can vermeye geldik.
0: Fikriniz de sabit misiniz?
1: Hamdolsun.
0: Ve işte o zaman Mustafa Kemal'in gözleri ilk kez yaşandı. Zincir kabul etmeyen bu ulus onun peşinde gerekirse ölüme bile göz kırpmadan gidebilirdi.

0: Levent Kuterdem'in Mukavemet Sahne Müziği'nden bölümler dinledik. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Orkestra ve Korosunu Burak Tüzün yönetti. Anlatıcı Mehmet Atay'dı. Sevgili Levent Kuterdem, çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu haftalık da bu kadar sevgili dinleyiciler. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Programın tekrarı pazar günü 12'de. Görüşlerinizi her daim gençlere@gmail.com adresine bekliyorum. Bir hafta sonra bir başka konuğumla birlikte yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Heavy Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programımızda size 17. yüzyılda yaşamış bir kadın besteciyi tanıtmak istiyorum. Barbara Strozzi. 1600'lü yıllarda genç kadınlara fazla yaşam seçeneği sunulmazdı. Yoksul genç kızlar hizmetkar ya da dadı olarak iş bulabilirlerdi. Daha yüksek sosyal sınıftan gelenler ise ya ailelerin düzenlediği bir evlilik yaparlar ya da manastıra kapanıp rahibe hayatı yaşarlardı. Manastırda ya da ev hayatı içinde müzik yapmaları, enstrüman çalmaları çok doğaldı. Ama bu ancak üst sınıftan veya aristokrat ailelerin kızlarına mahsustu. Aile içinde toplantılarda yetenekleriyle övgü alsalar da sahneye çıkmak, konser vermek ve özellikle de beste yapmak bir kadın için o çağda düşünülemezdi. Çok az sayıda amatör müzisyen bu beklentilere karşı isyan etme gücüne sahipti. Bu az sayıdaki müzisyenlerin en yeteneklilerinden biri kuşkusuz Barbara Strozzi'ydi. Strozzi, şair ve yargıç Giulio Strozzi'nin gayrimeşru kızı olarak 1619 yılında doğdu. Manastıra kapanmayı ve evlenmeyi şiddetle reddeden bu genç kadının tek bir tutkusu vardı, o da müzik. Sevgili dinleyiciler, Barbara Strozzi'nin Opus 1, 5 sesli madrigalini ve 2 düetini dinleyerek başlıyoruz.

Barbara Streisand'in Opus 1 ve Opus 2 numaralı eserlerini Şef Ricardo Doni yönetiminde Accademia dell'Annunciata eşliğinde soprano Laura Catrani'den dinledik. Barbara Streisand hayatını tek gerçek tutkusuna adamış olarak yaşadı. 20 yılı aşkın bir süre boyunca büyük bir azimle kendine has bir müzik türü geliştirdi. Solo ses için kantatlar besteledi. Bu alandaki üretimi bugün hala çok şaşırtıcıdır. Toplamda 120 eser, 8 kitaba bölünmüş kantatlar ve aryalardan oluşmaktadır. Çağdaşı erkek bestecilerin bile zorlukla ulaştıkları bu üretkenliği hayatını tamamen müziğe adamış olması sayesinde başarmıştır.

Barbara Streisand'in Opus 7, Lagrima Mie ağıtını soprano Laura Catrani, şef Ricardo Donia yönetimindeki Accademia dell'Annunciata eşliğinde seslendirdi. Barbara Streisand 15 yaşında onu evlat edinen babasının evinde ilk kez topluluk karşısında şarkı söyledi ve büyük olasılıkla tüm dinleyicileri büyüledi. Çünkü bundan sonra teklifler almaya başladı. Bir yıl sonra babası Giulio kendi akademisine Accademia degli Unisoni'yi kurdu ve Barbara burada ev sahibi ve tören yöneticisi görevleriyle bulunmaya başladı. Bu sıfatla akademisyenlerin tartışacağı konuları önerip şiir ve felsefe tartışmalarına katılıyordu. Yine bu yıllarda ilk bestelerini seslendirdi. Şiirsel ve müzikal gelişiminde çok önemli olan bu deneyime dair bugün elimizde övgü dolu tanıklıklar mevcuttur. 1638'de Venedikli bir yayıncı, karnaval sezonunda Strozzi ailesinin evinde düzenlenen 3 akademinin çok detaylı bir kroniğini yayınladı. Bu yayın sayesinde Venedik entelektüel yaşamı hakkında bilgi edindik ve seçkin Venediklilerin müzik ve şiir konularında neler tartıştıklarını öğrendik. Örneğin toplantıların birinde söyleşide ortaya şöyle bir soru atıldı. Aşk tutkusunu ateşleyen en büyük güç nedir? Şarkının ezgisel gücü mü yoksa sözcüklerin yarattığı duygular mı? Bu soruya Barbara her ikisini de kendi sözleriyle ama her şeyden önce şiirsel ve müzikal sesinin büyüleyici güzelliğiyle cevap verdi. Sevgili dinleyiciler, Barbara Streisand'in eserlerini dinlemeyi sürdürüyoruz.

Barbara Streisand'in hayat hikayesine yer verdiğimiz programımızda son olarak bestecinin mitolojik kadın kahraman Ariadne'nin hikayesinden esinlenerek bestelediği bir aryayı dinliyoruz.

Barbara Streisand'in Opus 8 6 numaralı Kesi Poi Fare başlıklı aryasını soprano Laura Catrani, Şef Ricardo Doni yönetimindeki Accademia dell'Annunciata eşliğinde seslendirdi. 17. yüzyıl İtalyan müziğine damgasını vurmuş ender kadın bestecilerden biri olan Barbara Streisand'in eserlerine yer verdiğimiz programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. İster iflah olmaz bir klasik müzik tutkunu olun, ister klasik müzik keşif yolculuğuna yeni çıkmış biri. Eğer müziğin kalbine yolculuk yapmaya meraklıysanız, Çalgıların şarkısından daha cana yakın bir yol arkadaşı bulamazsınız. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve Çalgıların şarkısına odaklanalım. Bugünkü programımıza müzikseverlerin hafızasında özel ve önemli bir yere sahip olan Verdi'nin Rigoletto operasından Gilda'nın aryası ilham veriyor. Caro nome.

19. yüzyılın köklü virtüöz geleneğini temel alarak listvari transkripsiyonlar yaratan Ivar Mikasov, Verdi'nin Rigoletto operasından Caro Nome adlı aryayı kendi yaptığı piyano düzenlemesinden seslendirdi. Listvari düzenlemeler demişken Avustralya doğumlu virtüöz piyanist müzikolog, besteci Leslie Howard geliyor hemen aklımıza. Ünlü piyanist bir dizi Liszt resiteli verdikten sonra ünlü bir plak şirketi tarafından Liszt'in tüm eserlerini kaydetmesi için davet edilmiş. Bu davet 94 CD'lik bir kayıt rekoru kıran bir başarıya yol açmıştı. Franz Liszt'in solo piyano eserlerinin tamamını kaydeden tek piyanist olarak tanınan Leslie Howard, şimdi Rossini'nin La Promessa söz adlı şarkısını Liszt'in piyano düzenlemesinden seslendiriyor.

albümünden Rossini'nin Armida Operası'ndan Damor al Dolce Impero adlı aryayı Andres Tarkman'ın Oboa düzenlemesinden seslendirdi. Sanatçıya Leipzig Mendelssohn Oda Orkestrası eşlik ediyordu. Göz kamaştırıcı operatik fantaziler konusunda uzman olan İspanyol keman virtüözü ve besteci Pablo de Sarasate, Rossini'nin ışıltılı temalarının etkisi altında Rossini'ye saygı duruşunda bulunurken dinleyicinin kulağını memnun eden gösterişli bir fantezi bestelemiş.

Sarazade'nin Rossini'ye Saygı Duruşu adlı fantezisini kemancı Tian Wayang ve Markus Hadulla'dan dinledik. Çalgıların şarkısı, bugünkü programımıza ilham veren Verdi'nin Rigoletto operasından Gilda'nın aryası Caro Nome ile sonlanıyor. Farklı bir kılıkla dinleyeceğimiz aryanın keyifli düzenlemesini Passo Avanti dörtlüsünden dinliyoruz.

Keman, cello, gitar ve klarnetten oluşan Passo Avanti dörtlüsü Verdi'nin Rigoletto operasının sevilen aryası Caro Nome'yi seslendirdi. Bu haftaki programımızda düzenleme ve doğaçlamanın verdiği keyifle bitiriyoruz. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Bas, Atilla Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Atilla Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Atilla Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Atilla Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca ayın yorumcu

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili Bursan Klasik Radyosu dinleyicileri merhaba. Müzik Masası programımızı bu hafta öncekilere göre farklı bir şekilde hazırladım. Malum yaz dönemindeyiz, hava sıcak, hafif bir tatil havası da var. Kimilerimiz tatilde dinliyor belki bu eğlenceli radyoyu. Dedim ki öyle Stravinsky 12 ton müziği falan yormayayım artık biraz dinleyicilerimize ve şöyle ilginç bulacağı müzikler dinleteyim. Şimdi elimde bir CD var. Amerikalı bir caz piyanisti, besteci ve aranjör de aynı zamanda. Çok etkileyici doğaçlama çalışmaları var. Brad Meldau, eminim birçoğunuz tanıyordur. 1970 doğumlu bir piyanist, 20'li yaşlardan itibaren hem solo hem de triosuyla konserlerine ve kayıtlarına devam ediyor. 30'un üzerinde albüm var. Müziklerinde pop, rock ve klasik müzik yaklaşımları var. En ilginç özelliği de bana göre her iki elinde de farklı melodik ve ritmik yapıları kolaylıkla çalabiliyor olması. Bu elimdeki CD basçı Larry Greenader ve davulcu Jorge Rossi ile yaptıkları 4. albümü. Back at the Vanguard adında bir albüm. Canlı bir konser kaydı. Ve bu albümde klasik şarkıları kendi doğaçlama tarzlarında çalmışlar. Hakikaten muazzam bence. Dinletmek istediğim ilk şarkı All the Things You Are. Bu şarkı da 1939'da bir müzikal için yazılmış. Çok çeşitli şarkıcılar söylüyor o yıllardan beri. Ben sizin için Frank Sinatra yorumunu seçtim. Hemen ardından da Brad Meldau Trio'nun yorumunu dinleyelim birlikte. All the Things You Are.

Umarım değişik gelmiştir bugünkü müzik masası size. Şimdi yine aynı albümde müziği Sammy Fain'e ait bir şarkı var. 1938'den meşhur bir şarkı I'll Be Seeing You. Bu şarkı da Broadway müzikallerinden birinde seslendiriliyor kısa zaman sonra. Çok da klasikleşmiş bir şarkıdır. Ben sizin için Billie Holiday yorumunu seçtim. Birçok yoruma göre aralarından bu Billie Holiday yorumu sivrilir bana göre. Sonra da triomuz Brad Meldow Trio seslendirecek aynı şarkıyı. Dinleyelim birlikte.

Borusan Klasik Radyosu'ndayız sevgili dinleyicilerimiz. Keyif aldığınızı umuyorum bu farklı müzik masasından. Sırada meşhur İngiliz alternatif rock grubu Radiohead var. Oxfordshire'lı bir grup bu. Üçüncü albümleri OK Computer'dan Exit Music adını verdikleri 1996 yapımı bir film, Romeo ve Juliet filminin sonunda da kullanılıyor bu müzik. Biraz karanlık gibi hissedilse de cesaret verici bir şarkı aslında. Müzik de çok etkileyici. Yine önce Radiohead'den dinleyeceğiz orijinal şarkıyı, Exit Music şarkının adı. Ardından da Meltdown Trio'nun yorumunu dinleyeceğiz. Beğeneceğinizden eminim. Çok etkileyici bence. Hadi birlikte dinleyelim.

0: Thank you. Thank you very much. Larry Grenadier on bass. Jorge Rossi on the drums. Yours truly, Brad Meldow. Thank you.
1: Müzik masasında Amerikalı caz piyanisti Brad Meldow ve triosunu dinlediğimiz programımızın son parçası da Radiohead'in yine OK Computer albümünden Paranoid Android adındaki çalışmaları. Ardından da Brad Meldow'un solo piyano için uyarladığı versiyonuna geçmek istiyorum. İnanılmaz güzel fikirler var. Son derece yaratıcı ve cesurca yapmış bu transkripsiyonu. Etkileniyorum her dinlediğimde. Hatta çalasım da var, ne yalan söyleyeyim. Evet, keyif dolu bir yaz günü diliyorum sevgili dinleyicilerimiz. Size hem Radiohead'i hem de Brad Meldow'u şiddetle tavsiye ediyorum. Ben birazcık tanıtmış oldum. Mutlu anlarınıza eşlik edecek güzel müzikler bunlar. Sevgi, saygı ve hoşgörüyle kalın.

Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi? Adili devir motorun sesi. Uy çocuklar, kim bilir ne harikuladedir 300 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız cevap, kara kaplı kitap, zindan. Kayış kopar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz, inanın, güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: 90 Klasik.
1: Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi, adedi devir, motorun sesi. Oy çocuklar, kim bilir ne harikuladedir 160 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız. Cevap, açılır kara kaplı kitap, zindan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir. Ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz, inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından.

Memleketim, memleketim, memleketim. Ne kasketim kaldı senin orayışı, ne yollarını taşımış ayakkabım. Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, Şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, enfarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin. Memleketim, memleketim.

Bir şair yolculuk ediyor bir denizinde dünyamızın, bakarak bir yıldıza. Yolculuk ediyor şairin biri, yıldızlardan birinde bir denizde, bakarak dünyamıza. Yolculuk ediyor şairler, denizlerinde kainatın, bakarak birbirine.

gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Kocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.

Su başında durmuşuz Çınar'la ben. Suda suretimiz çıkıyor Çınar'la benim. Suyun şavkı vuruyor bize Çınar'la bana. Su başında durmuşuz Çınar'la ben bir de kedi. Suda suretimiz çıkıyor Çınar'la benim bir de kedinin. Suyun şavkı vuruyor bize Çınar'a bana bir de kediye. Su başında durmuşuz Çınar, ben, kedi bir de güneş. Suda suretimiz çıkıyor. Çınar'ın, benim, kedinin bir de güneşin. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınar'a, bana, kediye bir de güneşe. Su başında durmuşuz Çınar, ben, kedi, güneş bir de ömrümüz. Suda suretimiz çıkıyor. Çınar'ın, benim, kedinin, güneşin bir de ömrümüzün. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınar'a, bana, kediye, güneşe. Bir de ömrümüze. Su başında durmuşuz. Önce kedi gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim, kaybolacak suda suretim. Sonra çınar gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek, güneş kalacak. Sonra o da gidecek. Su başında durmuşuz. Çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Su serin. Çınar ulu, ben şiir yazıyorum, kedi uyukluyor, güneş sıcak, çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavkı vuruyor bize, çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze.

Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gözlerinin gülüm yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir. Tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir. Şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni, İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar. Çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkındasın.

Topraktan, ateşten ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak bizden. Ve insanlar ellerini korkmadan, düşünmeden, birbirlerinin ellerine bırakarak, yıldızlara bakarak yaşamak ne güzel şey diyecekler. Bir insan gözü gibi derin, bir salkım üzüm gibi serin, bir ferah, bir rahat, bir işitilmemiş şarkı söyleyecekler. Hiçbir ağaç böyle harikulade bir yemiş vermemiş olacaktır. Ve en vaat edici bir yaz gecesi bile böyle sesler, böyle inanılmaz renklerle sabaha ermemiş olacaktır. Topraktan, ateşten ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak

Yağmurlar ümidin düşmanıdır sevgilim. Akar suyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına. Çürüyen diş, dökülen et, bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler. Ve elbette ki sevgilim, elbet. Dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya. Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet.

Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlükte olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler.

Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum.

0: Yapıcılar türküler söylüyor.
1: Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama. Bu iş biraz daha zor. Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi cıvıl cıvıl. Ama yapı yeri bayram yeri değil. Yapı yeri toz toprak, çamur, kar. Yapı yerinde ayağın burkulur, ellerin kanar. Yapı yerinde ne çay her zaman şekerli, her zaman sıcak, ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak, ne herkes kahraman, ne dostlar vefalı her zaman. Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı, bu iş biraz daha zor.
0: Zor mor ama yapı yükseliyor, yükseliyor. Saksılar konuldu pencerelere alt katlarında. İlk balkonlara güneşi taşıyor kuşlar kanatlarında. Bir yürek çarpıntısı var her putrelinde, her tuğlasında, her kerpicinde. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor yapı kan ter içinde.

başında ala bulut, yüzünde gümüş gibi, içinde sarı balık, dibinde mavi yosun, kıyıda bir çıplak adam durmuş düşünür. Bulut mu olsam, gemi mi yoksa, balık mı olsam, yosun mu yoksa, ne o, ne o, ne o, deniz olunmalı oğlum, bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla.

Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk ucunda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Biz yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından, mavi kadifede bir yaldız zerresi. Yani bu koskocaman dünyamız, bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak. Zifiri karanlıkta, uçsuz bucaksız. Şimdiden acısı çekilecek bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmen için.

Ayrılık yaklaşıyor her gün biraz daha. Güzelim dünya elveda ve merhaba kainat.

0: Adedi devir sıfır. Şehir sustu. Kenetlendi nokta nokta şehrinin asfalt beton çenesi. 1900 nokta nokta senesi nokta nokta ayında. Cadde boş. Bir uçtan bir uca koş. Cadde boş, bomboş. Cebim gibi. Kesildi, akmıyor su. Ne bir motor uğultusu, ne dönen bir tekerlek var. Rüzgar sürüklüyor asfaltta Mr. Ford'un adını. Duvardan kopan renkli bir ilan kağıdını kaldırımda savuruyor. Üç adam. Üç adam duruyor. Birincinin kolunda kırık bir keman var. İkincinin başında silindir, sırtında frak. Üçüncü kıllı bir maymun gibi çıplak. Sokak. Sokakta ıslık çalarak enseni kaşıya kaşıya geç karşıdan karşıya. Yok ezilmek korkusu. Ne bir motor uğultusu, ne dönen bir tekerlek var. Rüzgar çatıyor gitgide kara kaşlarını. Kesmiş düdük sesleri köşe başlarını. Üç adam. Üç adam duruyor ve bir sarhoş türküsünü söyleyerek topuklarını yere vuruyor. Caddenin ortasında bağırıp durmayın. Topuklarınızı yere vurmayın nafile. Asfaltı getiremezsiniz dile. Nafile konuşmaz sesini kaybeden şehir okşamazsa eğer onların ceplerinde kilitlenen elleri, bakır telleri. Üç adam. Üç adam duruyor. Birincinin kolunda kırık bir keman var. İkincinin başında silindir, sırtında frak. Üçüncü kıllı bir maymun gibi çıplak. Üç adam kayboluyor karanlıkta sallanarak.
1: Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te Tantanalı Huşu'nun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

Sinemanın kendine özgü müzikal dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, bu hafta sonu beyaz perdeye yansıyan klasik notaların peşine düşüyor. Filmlerin müzikal tonunu belirleyen klasik başyapıtlar, klasik müzikle arasında güçlü bir bağ olan çizgi filmlerin renkli ve keyifli karakterlerine eşlik eden klasik notalar, klasik müzikle kol kola girmiş, göz kamaştırıcı film müzikleriyle sinema tarihine derin izler bırakan gelmiş geçmiş en iyi film müziği bestecileri. Hafta sonunda sesle görüntünün buluştuğu yerde ruhunuzu kanatlandıran birbirinden büyüleyici notalar gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçecek.

0: Ayın Albümü.
1: Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

Kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyanist Gökçe Er Yılmaz'ın yeni çalışması Echoes of Kanun and Piano, Kanun Piyano ikilisinin 3. albümü. Kuruluşundan günümüze kadar pek çok yurt içi ve yurt dışı konserleri gerçekleştiren ikili, 2013 yılında piyanist Nazlı Işıldak'la Haçatur Avetisyan'ın eserlerinden oluşan Uyanış isimli albümünü, 2021'de piyanist Lilian Tonella Tüzün'le New Music for Kanun and Piano albümünü yayımlamıştır. Kanun Piyano ikilisi 2023 yılı itibariyle konser ve albüm çalışmalarına piyanist Gökçe Er Yılmaz'la devam ediyor. Ekim 2025'te yayınlanan yeni kayıt Echoes of Kanun and Piano, dünyada nadir rastlanan bu sıra dışı birliktelik için bestelenmiş çağdaş repertuarı bir kez daha müzikseverlerle buluşturuyor. Kanun ve piyano literatürünü özgün bestecilik ve çağdaş müzik perspektifiyle zenginleştirme misyonu, 6 çağdaş bestecinin solo ve duo formatlarında kaleme aldığı toplam 11 eserden oluşan bu albümle devam ediyor.

Echoes of Kanun and Piano albümünde besteci Meliha Doğuduyal'ın biri solo kanun, diğeri duo için yazılmış iki eseri, Eren Arı'nın Rounds of Chaos, Kaos Döngüleri adlı eseri, Uğraş Durmuş'un biri solo piyano, ikisi duo için olmak üzere toplam üç eseri bulunuyor. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Çetin Işıközlü'nün kanun virtüözü Ruhi Ayangil'e ithaf ettiği kanun serenadı ve Şefik Büyük Yüksel'e ithaf ettiği piyano serenadının yer aldığı albümde, ayrıca İtalya'da yaşayan Brezilyalı besteci Marcus Queira'nın Dut Ağacı Boyunca adlı türküden esinlendiği Ayna adlı eseri ve Enis Gümüş'ün hem duo hem üç bölümlü solo piyano eseri yer alıyor.

Kanun sanatçısı Esra Berkman, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünden Profesör Ruhi Ayangil'in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. 2007'de yüksek lisans ve 2012 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını da aynı kurumda tamamlayan Berkman, 2008 yılında Kanun Piyano İkilisini kurdu. Berkman, Sasha Gösel şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 2016 Şubat, 2017 Ekim ve 2019'da Avrupa turnesi ile Şubat 2017'de Hong Kong turnelerine 9 adet konserde çalarak katılmıştır. Berkman, 2023 yılındaki 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında besteci Kate Moore'un Kanun ve Yaylı Dörtlü eserini They Have Waited Long Enough başlıklı projede İstanbul, Hollanda ve İngiltere'de Nemet Kuartet'le seslendirmiştir. Berkman, Hezarfen Ensemble, Discount Ensemble, Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu, Almanya'dan Divan der Continente, Norveç'ten Chicanda Ensemble, Portekiz'den East Meets West Ensemble gibi pek çok yurt içi ve yurt dışı çağdaş müzik topluluğuyla kanun içeren özgün eserlerde yer almıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri yayınlanan Esra Berkman, 2017 itibariyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu olduğu Türk Müziği bölümünde profesör kadrosunda akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Piyanist Gökçe Er Yılmaz 1991 yılında doğdu. Piyano eğitimine 2002 yılında Profesör Serla Balkarlı'nın öğrencisi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 2008 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülü, aynı yıl Rotary Kulübü 11. Uluslararası Genç Müzisyenler Müzik Yarışması'nda hem birincilik ödülü hem de özel ödülü, 2010 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 2014 yılında Profesör Hülya Tarcan'ın sınıfında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını Profesör Ahmet Altınel'in danışmanlığında 2020 yılında başarıyla bitirdi. Öğrenim hayatı boyunca Peter Katin, Gülsin Onay, Misha Dačić, İlya İtin, İbrahim Yazıcı, Andrzej Tatarski, Alicia Kledzik, Massimo Cotica, Catherine Vickers'ın da dahil olduğu birçok piyanistle çalışma fırsatı buldu. Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu'nun üyesi olan Er Yılmaz, birçok resital ve oda müziği konserleri verdi. Kurucu üyesi olduğu Pal Trio, 2019 yılında 2. Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği yarışmasında ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Anadolu Senfoni Orkestrası ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak çalmış olan Gökçe Er Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Konser piyanistliğinin yanı sıra akademisyen kimliğiyle eğitim, araştırma ve proje çalışmalarına devam etmektedir.

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

Sinemanın kendine özgü müzikal dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, bu hafta sonu beyaz perdeye yansıyan klasik notaların peşine düşüyor. Filmlerin müzikal tonunu belirleyen klasik başyapıtlar, klasik müzikle arasında güçlü bir bağ olan çizgi filmlerin renkli ve keyifli karakterlerine eşlik eden klasik notalar, klasik müzikle kol kola girmiş, göz kamaştırıcı film müzikleriyle sinema tarihine derin izler bırakan gelmiş geçmiş en iyi film müziği bestecileri. Hafta sonunda sesle görüntünün buluştuğu yerde ruhunuzu kanatlandıran birbirinden büyüleyici notalar gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçecek.

Borusan Klasik. Gitarın Ustaları. Hazırlayan Emre Ünlenen.

0: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 55. bölümünde birlikteyiz. Ben Emre Ünlenen. Bugün programımızda çağdaş gitar dünyasının çok yönlü sanatçı kimliğiyle öne çıkan özel bir ismini ağırlıyoruz. Celil Refik Kaya. Celil'i programımızda 4. kez konuk etmekten ve onun çalışmalarını sizlere ulaştırmayı sürdürmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hatta bunu programın temel misyonlarından biri olarak görüyorum. Kalıcı değer üreten gitar sanatçılarının yolculuklarını zaman içinde izlemek ve paylaşmak. Celil Refik Kaya'yı tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca bahsetmek isterim. Uluslararası gitar dünyasında çok erken yaşlardan itibaren dikkat çeken Celil, 2012'de Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik kazanan en genç gitarist oldu. Avrupa ve Amerika'daki önemli yarışmalarda pek çok ödül kazandı ve hatta bunlardan en önemlileri Guitar Foundation of America, Amerika Gitar Birliği Uluslararası Yorumculuk Yarışması'nda ülkemizi gururla temsil etmesiydi. Bugün ise yalnızca sahnedeki yorumculuğuyla değil, besteciliği, eğitmenliği, akademik üretimi ve uluslararası kayıt kariyeriyle de çağdaş gitar alanının güçlü temsilcileri arasında yer alıyor kendisi. Benim Celil'le tanışıklığım ise bundan ta 22 yıl öncesine, 2004 yılına uzanıyor. Bu uzun zaman içinde onun müzikal gelişimine, repertuar anlayışına ve giderek derinleşen yaratıcı dünyasına yakından tanıklık etme fırsatım oldu. Bazen bir sanatçının yolculuğunda belirli anlar vardır. Daha gerçekleşmeden önce bile ileride nereye dönüşebileceğini sezersiniz. 2018 yılında Celil'in Sonata No. 1 adlı eserini kaydedip kliplerini çekerken kendisinin bestelerine adanmış bir Naxos albümünün bir gün mutlaka geleceğini ta o zamandan konuşmuştuk. O gün konuştuğumuz o hayalin bugün 7. Naxos albümünde kendi besteleriyle hayat bulmuş olması gerçekten benim için çok özel bir his. Mart 2026'da yayınlanan bu yeni albüm Celil Refik Kaya'nın 10. albümü. Daha önce başka bestecilerin eserleriyle şekillenen güçlü bir diskografinin ardından bu kez kendi müzik diliyle karşımızda. Bu kayıt yalnızca başarılı bir yorumcunun yeni bir albüm yayınlaması anlamına gelmiyor. Bir bestecinin artık kendi kurduğu yaratıcı evrenle konuştuğu olgun bir eşiği temsil ediyor benim için. Ünlü gitar tarihçisi Graham Wade'in de işaret ettiği gibi burada hem teknik açıdan diri hem de ifade alanı bakımından son derece kişisel bir bestecilik sesi var. Açık söylemek gerekirse aynı zaman diliminde yaşayıp bir arkadaşınızın üretimine tanıklık etmek, sanat yolculuklarının varlığına şahit olmak insana ayrı bir mutluluk veriyor. Celil Refik Kaya'nın bugün ulaştığı bu düzeyi yalnızca bir başarı çizgisi olarak görmüyorum. Uzun yıllara yayılan tutarlı bir sanatsal inşanın sonucu olarak görüyorum. Bugün programda dinleyeceğimiz her eser öncesinde Celil Refik Kaya'nın kendi sesiyle kısa açıklamalarını da işiteceksiniz. Böylece bu müziği yalnızca dışarıdan tanımlamayacağız. Bestecinin hafızası, niyeti ve iç sesiyle birlikte dinleyeceğiz. Şimdi sözü bu özel albümün sahibi ve bu akşamki konuğumuz Celil Refik Kaya'ya bırakalım.
1: Merhaba değerli Borusan Klasik dinleyicileri. Benim adım Celil Refik Kaya. Öncelikle sevgili Emre Ünlenen'e programda bana yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu programda Naxos'tan çıkmış olan 7. albümün olan Kaya Guitar Works içinden örnekler olacak. Bu albümün benim için önemi kendi kompozisyonlarımdan oluşması ve birçoğu en severek yazdığım ve konserlerimde hala çaldığım eserler. Çoğunun ayrıca benim için kişisel önemi ve hikayeleri var. Umarım severek dinlersiniz.
0: Celil'in kendi sözlerinden de duyduğumuz gibi bu albüm yalnızca bir kayıt değil, uzun yıllara yayılan kişisel bir yaratım hafızasının da yansıması. Programımızın ilk eserinde genç yaşlarda şekillenmeye başlayan bir bestecilik çizgisinin daha geniş form içindeki güçlü bir örneğiyle başlıyoruz. Bu eser bir ilk dönem duygusunu taşırken aynı zamanda ileride derinleşecek olan müzikal düşüncenin de izlerini içinde barındırıyor. Dilerseniz Celil'e tekrar kulak verelim.
1: Şimdiki eser bir numaralı sonatina. Benim ilk yazdığım en kapsamlı gitar eseri diyebilirim. 3 bölümden oluşuyor. Bu eseri Amerika'ya ilk geldiğimde 19 yaşımda yazmıştım. Ve sonra doktora yaptığım senelerde 2. ve 3. bölümünü bitirdim. Ve doktora yaptığım zamanki eski gitar hocam Adam Holzman'a ithaf etmiştim. O da hatta New York'ta bunun premierini yaptı. Daha sonraları ben konserlerimde çaldım ve Naxos için kaydetmiş oldum. Bu eser daha çok ilk Amerika'ya geldiğim seneler ve o zamanki ruh halimi yansıtan bir eser.
0: Şimdi Celil Refik Kaya'nın gitar için yazdığı bu kapsamlı yapıyı dinliyoruz. Sonatina No. 1. 1. bölüm Allegro Moderato, 2. bölüm Andante Espressivo, 3. bölüm ise Scherzo Finale.

0: Borsan Klasik'te Gitar Ustaları programının 55. bölümünde Celil Refik Kaya'nın bestecilik dünyasını dinlemeye devam ediyoruz. Biraz önce Celil'in Sonata No. 1 adlı eseriyle geniş soluklu bir yapı duyduk. Şimdi ise önümüzü daha kısa, daha yoğun ve daha içe dönük bir anlatıma çevireceğiz. Celil'in sanatında dikkat çekici yönlerden biri müziği yalnızca parmaklarının üzerinde değil, zihninin içinde de kurabilmesi. Bazı besteciler için enstrüman düşüncenin uzantısıdır. Bazıları içinse düşünce enstrümandan önce gelir. Celil'in yazısında bu ikinci tarafı da güçlü biçimde hissediyoruz. Bu yüzden de birazdan dinleyeceğimiz kısa yapı sadece erken yaşta yazılmış bir eser gibi değil, aynı zamanda iç işitmesi güçlü bir besteci karakterinin erken ve berrak bir işareti gibi de duyuluyor. Şimdi sözü yeniden Celil Refik Kaya'ya bırakalım. Kendi anlatımıyla Prelude No. 1'i dinliyoruz ondan.
1: Şimdi dinleyeceğimiz eser 17 yaşlarımda yazdığım ilk gitar prelüdü. Bundan sonra ayrı olarak başka gitar prelüdleri de yazdım. Hatta bu prelüdü gitar olmadan yazdım hatırlıyorum. O seneler enstrüman olmadan eser yazmayı egzersiz haline getirmiştim. Ve çoğu zaman hala gitar olmadan yazıyorum birçok eseri. Bir gün hastayken yatakta sadece kalem ve kağıt ile yazdığım bir eser bu.
0: Şimdi Celil Refik Kaya'nın yorumuyla kendi eseri Prelude No. 1'i dinliyoruz.

0: Borusan Klasik'te gitarın ustaları yolculuğuna devam ediyor. Şimdi ise Celil Refik Kaya'nın besteciliğinde başka bir kapıyı aralayacağız. Bu kez yalnızca müzik değil, aile hafızası, görsel düşünce ve kişisel geçmiş aynı yaratıcı düzlemde buluşacak. Celil'in sanat dünyasında aile çevresinin ayrı bir ağırlığı var. Özellikle babası sevgili Mehmet Refik Kaya, tek bir alanla sınırlı düşünülmeyecek bir sanatçı. Heykel eğitimi almış, geleneksel Türk müziği, rebab icrası ve çalgı yapımıyla iç içe bir hayat çizgisinde müzik ve görsel sanatla bağını sürekli canlı tutmuş bir isim. Böyle bir ortamda büyüyen Celil gibi bir müzisyenin sesi yalnızca notalardan değil, çizgiden, formdan, malzemeden ve hatıradan da besleniyor. Birazdan dinleyeceğimiz parçalar tam da bu nedenle yalnızca kısa karakter eserleri olarak değil, aile içinde dolaşan çok katmanlı bir sanat fikrinin müziğe dönüşmüş hali olarak da dinlenebilir. Bazı eserlerde görüntü müziğe eşlik eder, burada ise görüntü doğrudan müziğin kaynağına dönüşüyor. Çizginin sese, hatıranın forma dönüştüğü çok özel bir alan açılıyor. Şimdi sözü yeniden Celil Refik Kaya'ya bırakıyorum.
1: Şimdiki eser Sketches Volume 1, yani Desenler isimli koleksiyon bir eser. 4 parçadan oluşuyor. Bu eserler ressam, heykeltıraş ve müzisyen olan babam Mehmet Refik Kaya'nın yaptığı kara kalem desenler üzerine yazdığım eserler. Çocukluğumdan beri bunlar üzerine eser yazmak istiyordum ve pandemi döneminde bu eserleri yazmaya fırsat buldum. Sırasıyla ilk eser Bridge, yani köprü. Sürreal bir eser bu. İkincisi Bosphorus, yani Boğaz. Aslında İstanbul Boğazı'nın arkaik havasını ve Marmara Denizi'ni anlatan bir eser. İstanbul'lu olduğum için bu eser benim için çok daha anlamlı. Bir sonraki eserler Blind Fisherman, yani Kör Balıkçı. Ve son olarak Blind Fisherman's Wife, Kör Balıkçı'nın karısı. Bu iki eserde Karadeniz halk müziği ve horon etkisi olan eserler.
0: Şimdi sırasıyla eserlerimizi dinliyoruz. Bridge, Köprü, Bosphorus, Boğaz, Blind Fisherman, Kör Balıkçı ve Blind Fisherman's Wife, Kör Balıkçı'nın eşi.

Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Celil Refik Kaya'nın besteciliğine dikkat çeken yönlerden biri kişisel anlatımla kültürel birliği aynı yapı içinde buluşturabilmesi. Daha önceki programlarımızda bu anlatıya örnek olarak Köyde Sabah adlı eserine yer vermiştik. Programın kapanışına doğru ilerlerken dinleyeceğimiz Yavuz Geliyor Yavuz teması üzerine varyasyonlar bu yönün bir başka belirgin örneği olarak görülebilir. Tema ve varyasyon formu bir bestecinin hem düşünsel mimarisini hem dönüştürme gücünü en açık biçimde gösteren alanlardan biridir. Çünkü burada mesele yalnızca bir temayı süslemek değildir. Onu yeniden düşünmek, yeni yüzlerini açmak ve zaman içinde genişletmektir. Bu yüzden varyasyon formu hafızayla kurulan ilişkinin de güçlü bir biçimi. Albüm notlarında Graham Waite'in de bahsettiği gibi Celil'in Türk müziği ve kültür hafızası bu eserde daha doğrudan duyuluyor. Program boyunca kişisel, ailevi ve içsel katmanlarını dinlediğimiz bestecilik dili burada tarihsel ve kültürel çağrışımı da belirgin bir zemine taşıyor. Şimdi

0: De sözü bir kez daha Celil'e bırakıyorum.
1: Şimdi dinleyeceğiniz eser Yavuz Geliyor Yavuz teması üzerine varyasyonlar. Bu tema hem Türk halk müziği geleneğinde hem de Türk savaş tarihinde özellikle Birinci Dünya Savaşı bağlamında önemli bir yere sahip. Bildiğiniz gibi zaten ismini Yavuz Zırhlısı'na alıyor. Bu temayı seçmemin iki büyük nedeni var. Birincisi varyasyon yazımına son derece elverişli olması. İkinci sebebi de tabii ki taşıdığı tarihsel ve kültürel anlam. Ve şöyle söyleyebilirim. Bu eser şimdiye kadar yazdığım en kapsamlı, gitar için yazdığım en kapsamlı tema varyasyon çalışması. Hatta ilk iki varyasyonunu yoğun bir ilham anında gece yarısı yataktan kalkıp yazdığımı hatırlıyorum.
0: Celil Refik Kaya'nın Yavuz Geliyor Yavuz teması üzerine Varyasyonlar başlıklı eserini dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, bu akşam Borusan Klasik'te Gitar Ustaları programının 55. bölümünde Celil Refik Kaya'nın Naxos'ta yayımlanan yeni albümünden seçilmiş eserlere kulak verdik. Bu bölüm boyunca yalnızca bir gitaristin yorumunu değil, bir sanatçının iç dünyasını, hafızasını ve bestecilik çizgisini de birlikte izledik. Besteciliğinin erken dönemindeki duygulardan süzülen kısa formlar, aile çevresinden beslenen görsel çağrışımlar ve kültürel belleği taşıyan büyük ölçekli bir varyasyon yapısı, Celil Refik Kaya'nın bugün ulaştığı yaratıcı olgunluğu çok net biçimde ortaya koyuyor. Kendisinin yeni eserlerini yine kendi yorumlarıyla dinleyeceğimiz nice albümler diliyorum. Celil'imizi programımızda bir kez daha ağırlamaktan ve bu yeni üretimi sizlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ben Emre Ünlenen. Görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Bir sonraki programda gitarın başka ustaları, başka hikayeleri ve yeni sesleriyle buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın.
1: Gitarın Ustaları Emre Ünlenen hazırladı.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Have a Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta uzun yıllardır süregelen birliktelikleriyle birçok ödüle layık görülen dünyanın en meşhur bakır nefesli ansambullarının kayıtlarından seçtiklerimi dinleteceğim sizlere. Lafı fazla uzatmadan kayıtlara geçmek istiyorum. İlk olarak tarihinin en eski bakır nefesli ansambullarından biri olan 1970 yılında kurulmuş Canadian Brass'ın 2015 yılında kaydettikleri albümlerinden Granada'yı dinliyoruz.

Sırada 1989 yılında kurulan ve bu zamana kadar pek çok kayıt gerçekleştirmiş olan Spanish Brass var. 2009 yılında kaydettikleri The Best of the Spanish Brass albümünden Aragon ve Orkia'yı dinliyoruz.

Bu kadar yıldız grubun arasında sizleri çok daha yakın zamanda kurulmuş bir ansambılla buluşturmak istiyorum. Fransız bakır nefesi altılı No Slide. Grup 2025 Mayıs ayında çıkarttıkları Folk adlı albümleriyle 10. yıllarını kutluyor. Şimdi albümden sırayla iki eser dinletmek istiyorum sizlere. İlk eser Fransız trompet sanatçısı ve besteci Geoffroy Tamizier'in No Slide için bestelediği Requiem adlı eserinin birinci bölümü Pie Hesu ve ardından Komitas'ın Ermeni suitinden Şoger Can'ı dinliyoruz.

Yayınımıza yeni katılanlara hoş geldiniz demek istiyorum. Borusan Klasik'tesiniz. Ben Nil Kocamangil ve Kantabile hız kesmeden devam ediyor. Efsanevi Bakır Nefesli ansambulların kayıtlarını dinlediğimiz programımda sırada Türkiye'de ilk kez Cemal Reşit Rey konser salonunda ağırlama şansını yakaladığımız Kraliyet Konsert Gebağı Orkestrası Brass Ensemble var. Şimdi kendilerinden Piazzolla'nın eseri Maria de Buenos Aires Suite'nin birinci bölümü Yo Soy Maria'yı dinliyoruz.

Kanada, İspanya, Fransa ve Hollanda'dan sonra rotamızı Avusturya'ya çeviriyoruz. Şimdi Korngold'un The Seahawk adlı film için bestelediği aynı isimdeki müziğini Vienna Brass Connection'dan dinliyoruz.

Yavaş yavaş programın sonuna gelirken sırada en eski ansambıllardan biri olan 1974 yılında kurulmuş German Brass var. 2017 yılında çıkarttıkları ve Eko Klasik ödülüne layık görülen Rhapsody adlı albümlerinden Rhapsody in Blue'yu dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Kapanışı bir bonus track niteliğinde yapmak istiyorum. Büyük hayran olduğum trompet sanatçısı, dünyaca ünlü Sergey Nakaryakov'un 2000 yılında kaydettiği No Limit adlı albümünden bir kayıtla sizlere veda edeceğim bugün. Bana sorarsanız belki de kemancılardan daha iyi çaldığına inandığım Camille Saint-Saëns'ın keman ve orkestra için Rondo Capriccioso'sunu Filarmonya Orkestrası, Maestro Vladimir Ashkenazi ve müthiş Sergey Nakaryakov'dan dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

Sinemanın kendine özgü müzikal dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, bu hafta sonu beyaz perdeye yansıyan klasik notaların peşine düşüyor. Filmlerin müzikal tonunu belirleyen klasik başyapıtlar, klasik müzikle arasında güçlü bir bağ olan çizgi filmlerin renkli ve keyifli karakterlerine eşlik eden klasik notalar, klasik müzikle kol kola girmiş, göz kamaştırıcı film müzikleriyle sinema tarihine derin izler bırakan gelmiş geçmiş en iyi film müziği bestecileri. Hafta sonunda sesle görüntünün buluştuğu yerde ruhunuzu kanatlandıran birbirinden büyüleyici notalar gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçecek.

Sinemanın kendine özgü müzikal dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, bu hafta sonu beyaz perdeye yansıyan klasik notaların peşine düşüyor. Filmlerin müzikal tonunu belirleyen klasik başyapıtlar, klasik müzikle arasında güçlü bir bağ olan çizgi filmlerin renkli ve keyifli karakterlerine eşlik eden klasik notalar, klasik müzikle kol kola girmiş, göz kamaştırıcı film müzikleriyle sinema tarihine derin izler bırakan gelmiş geçmiş en iyi film müziği bestecileri. Hafta sonunda sesle görüntünün buluştuğu yerde ruhunuzu kanatlandıran birbirinden büyüleyici notalar gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçecek.

Vaç içi. Aşağıda bir kör kadın. Hısım.

kırık çekmeceler. İçer içki üzünç teyze tavan arasında. İşler gergif. İnsancığım okullardan kovgu.

çocuk. Kanatları sığmamış. Bağırır eskici dede. Bir korsan.

Alnımda çizgilerle süzerek adım adım, gönlümü büyük dünle damla damla suladım. Ey beni dinleyenler, ey karşıdaki erler, tanır mısınız beni? Bana öz ozan derler. Benim sesim haykırır ama sazım ağlamaz. Gönlüm doğruyu duyar, boşa umut bağlamaz. Ben ne puta tutkunum, ne de yâre vurgunum. Ne bir sevgi bilirim, ne bir yüze vurgunum. Ne koşmaya inanır, ne de bir süs ararım. Ne bir sevgili tanır, ne bir yara sararım. Elimde destanımla yalnız Hakk'a bakarım. Doğruyu anlatırım, gönüllere akarım. Gönlü açık olanlar beni elbet severler. Tanıdınız mı beni? Bana öz ozan derler. Ben ne Homeros gibi hayali yavuzları, tanrılarla sevişen güzel kızcağızları anlatmaktan hoşlanır, ne de eski Finlerin Kalevalası gibi insanlarla cinlerin dövüşünü süslerim hayal enginlerinde. Ben Firdevsi değilim. Kendi dar anlayışımdan güzel, renkli savaşlar yaratıp inlerinde uyuyan aslanları kamçılamam. Ben vatan yavuklusu ozanım. Öz tarihi söylerim, olmuşu iletirim. İşte böyle beylerim. Tarih diyor ki bize, uygarlıklar ırmağı, brakisefal soyda buldu özlü kaynağı. Bu soy Asya'dan çıktı, dört bir yana yayıldı. Bu tarih yükselişin başlangıcı sayıldı. Avrupa, Anadolu, İran ve Orta Yayla uygarlığa girdi. Bakın, bu büyük soyla zaman durur mu? Sakın zaman durur sanma. Duran düşer. İlerden başkasına inanma. Yüzyıllar geçti böyle tarih önünde boy boy. Bakın size söyleyeyim, nasıl doğdu büyük soy. Gözünüzü yumunuz, gönlüm sizi kavrasın. 40 bin yıl eskideyiz. Gözlerinizi açın.